0: De la yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
1: Premium Residence Cypress layısında cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence Nüktas.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radyosu sizin

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Bizim radyomuzun 100 yaşı tamam olur. O 100 ilin içinde benim demek olar ki yarım esirli radyoyla əlaqəm var. Doğrudan da bu benim de bayramımdır. Onun 26 ilini ben radyonun bulaq verilişinin aparıcısı.

0: sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını Sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi Sima tetbikinde biznes imzanı elde et.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık da

0: Transferde olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Daş yüreklerde yanıp daşları sındırdı Muğam. Hakka düşman olanı Hakka tapındırdı Muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen, külü ahıyla guruttu, salı yandırdı Muğam. Onun her güşesi bir hatire, bir camlı kitap, keçilen yolları herden bize andırdı Muğam. Suç ile erkinli yüreklerde gazep tongalına, neçe gestin önünü kesti, dayandırdı Muğam. O yürek yangısı, gözyaşları, bir çenge bulut, oyadı bir yaddaşı, vicdanı utandırdı Muğam. Defnedin siz məni zabu segahın mayesine, deyirəm bəlkə məni bir gün uyandırdı Muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandı.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı. Öz sağlamlığına lagi.

çiftliğine yıllık gözlerin yol çeken. Yer kalbini yaralar, hicran üre yaralar, çiftliğine yıllık.

kentten dirçeldiler. 1939 yılında kent sakinlerinin sayı artık 2000'e yakınıydı. Ama Ermenilerin 1948 yılında hayata geçirdikleri nöbeti deportasiya siyaseti neticesinde bu insanların xeyli hissesi yine de doğma ocağından didergin salındı. Lakin bu da hele son değildi. 1988 yılın soyuq qış gününde kent ahalisi son neferine dek silah gücüne zorla ecdadlarının min illerle yaşadığı torpaqlardan kovuldu.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Kaspak sumgayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manatil kinodan iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi sima tetbikinde biznes imzanı elde et.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
0: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrü ilə günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145. Bank.

0: Deniz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Kalg Online'da investisiye imkanları. İndi Kalg Online vasitesiyle investisiye hesabı açmak, kıymetli kağızların algı satkısını hayata geçirmek ve portfelinizi asanlıkla idare etmek mümkündür. Kalg Online tətbiqini yükleyin, sermayenize değer katın. Etraflı 138. Kalg Bank, uğurla birlikteyik.
2: ASC Kalk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: XIII-XIV yüzillikdə Anadolu Türkmen çevresinin böyük sufi mütəfəkkiri olan Yunus Emre'nin şeirleri aşık edebiyatında mühim yer tutur. Bu böyük söz ustadı şeirlerini Yunus Emre, Kul Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus veya sadece Yunus kimi adlarla düzüp koşmuştur.